kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uymayalım, anlaşma.

0: Çenen tat olsun.
1: En iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5 Radyo Kulü. Radyo Kulü.
2: Kara bir sorda aklımdasın.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanlığı, Nepal ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki sınır bölgesinde meydana gelen sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Sağlık Bakanlığı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hijyen koşullarına ilişkin sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken aile avukatları dosyada yeni taleplerde bulundu. Ailenin avukatı Şahin Can Güleç, soruşturma kapsamında şüpheli olduklarını değerlendirdikleri iki kişinin gözaltına alınması, olayla bağlantılarının araştırılması ve DNA örneklerinin alınması

0: için Van Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin sanal medyada hazırlanan Şeytantepe belgeseli hakkında soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında soruşturma başlatıldı. Akaryakıt ürünlerinden motorine 5 lira 36 kuruş indirim yapıldı.
1: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Eşleşmenin Kadıköy'de oynanan ilk maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler bu sonuçla 4. maçında 4. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlılar grubun son maçında 28 Ağustos Cuma günü Polonya ile karşı karşıya gelecek. Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün Litvanya takımı Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Beşiktaş Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7104 lira 1 kuruş, Amerikan doları 48 lira 12 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varili fiyatı 86 dolar 49 sent, bir bitcoin 78.611 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.610 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normal yerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanlığı, Nepal ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki sınır bölgesinde meydana gelen sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Sağlık Bakanlığı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hijyen koşullarına ilişkin sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken aile avukatları dosyada yeni taleplerde bulundu. Ailenin avukatı Şahin Can Güleç, soruşturma kapsamında şüpheli olduklarını değerlendirdikleri iki kişinin gözaltına alınması, olayla bağlantılarının araştırılması ve DNA örneklerinin alınması için Van Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin sanal medyada hazırlanan Şeytantepe belgeseli hakkında soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında soruşturma başlatıldı. Akaryakıt ürünlerinden motorine 5 lira 36 kuruş indirim yapıldı.
2: Spor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Eşleşmenin Kadıköy'de oynanan ilk maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler bu sonuçla 4. maçında 4. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlılar grubun son maçında 28 Ağustos Cuma günü Polonya ile karşı karşıya gelecek. Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün Litvanya takımı Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7104 lira 1 kuruş, Amerikan doları 48 lira 12 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varili fiyatı 86 dolar 49 sent, bir bitcoin 78.611 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.610 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normal yerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

aşk bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaşım.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı son bir hafta içerisinde 5 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Aynı zamanda son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu 550 kişi yakalandı. 807 kişi ise hududu geçemeden engellendi açıklamasında bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarından Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci, Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Kütahya'nın Simav ilçesindeki Simav Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin üretime hazır olduğunu duyurdu. Türkiye yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. İlgili kurum ve kuruluşlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde 2026-2030 dönemi Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'ndaki yönetim hedeflerine odaklandı. Yapay zeka uygulamalarının güvenli, adil ve insan odaklı biçimde geliştirilmesi için yürütülen çalışmalar da hızlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Nepal'in Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 289'a yükseldi. 826 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Eşleşmenin Kadıköy'de oynanan ilk maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler bu sonuçla 4. maçında 4. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlılar grubun son maçında 28 Ağustos Cuma günü Polonya ile karşı karşıya gelecek. Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün Litvanya takımı Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Beşiktaş Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7104 lira 1 kuruş, Amerikan doları 48 lira 12 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varili fiyatı 86 dolar 49 sent, bir bitcoin 78.611 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.610 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

yüzdüm bugün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğüm dün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık ani.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nda çok önemli kararlar aldıklarını ve yol haritasını oluşturduklarını belirterek, inşallah bu konuda önümüzdeki süreçte sahayı çok dikkatli bir şekilde değerlendireceğiz, izleyeceğiz. Sahadaki gelişmeler, somut gelişmeler konusunda güvenlik kurullarımız, ilgili kuruluşlarımız çok net tespitler yapacaklar. Bu tespitlerin Milli Güvenlik Kurulumuzun da teyidiyle birlikte bu süreç başlamış olacak, dedi. Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 955. yılında Malazgirt Zaferi programına katıldı. Duran, bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen, uluslararası hukuku içe sayan, sivillere hedef alıp saldırılarıyla bütün dünyanın vicdanında mahkum edenler, Türkiye'nin bu yürüyüşüne engel olamayacaktır, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnafımızın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli bir kısmını karşılıyoruz, dedi. Türkiye yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eşgüdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. İlgili kurum ve kuruluşlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde 2026-2030 dönemi Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'ndaki yönetim hedeflerine odaklandı. Yapay zeka uygulamalarının güvenli, adil ve insan odaklı biçimde geliştirilmesi için yürütülen çalışmalar da hızlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Nepal'in Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 289'a yükseldi. 826 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Eşleşmenin Kadıköy'de oynanan ilk maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler bu sonuçla 4. maçında 4. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlılar grubun son maçında 28 Ağustos Cuma günü Polonya ile karşı karşıya gelecek. Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün Litvanya takımı Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7104 lira 1 kuruş, Amerikan doları 48 lira 12 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varili fiyatı 86 dolar 49 sent, bir bitcoin 78.611 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.610 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer

Yer çok bulutlu. Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz, Beşiktaş'taki evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı. Yılmaz'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kimliği tespit edilen saldırganı yakalamak içinse çalışmalar sürüyor. Narin Güran'ın ailesi cinayetin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasını talep etti. Başvuru reddedildi. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Akış hakkında müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma yürütülüyor. İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde Ağustos ayı toplantısı yapıldı. Toplantıda 2026-2027 eğitim öğretim yılının başladığı 14 Eylül Pazartesi günü hayata geçirilecek önlemler ele alındı. Buna göre ilk gün toplu ulaşım araçları 06 ile 16 saatleri arasında ücretsiz olacak.
1: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Eşleşmenin Kadıköy'de oynanan ilk maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler bu sonuçla 4. maçında 4. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlılar grubun son maçında 28 Ağustos Cuma günü Polonya ile karşı karşıya gelecek. Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün Litvanya takımı Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Beşiktaş Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7104 lira 1 kuruş, Amerikan doları 48 lira 12 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varili fiyatı 86 dolar 49 sent, bir bitcoin 78.611 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.610 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzey çevreleri,

çevreleri. Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleri ile Orta Karadeniz kıyıları. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan bir.
1: Festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına 27 Ağustos 2026 Perşembe gününde ben Tüm Erkan Söğütlü, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de mikrofon karşısındayım. Herkese güzel bir gün diliyorum. Günün keyifli şarkıları yine 120 dakika yakın bu adreste sizleri bekliyor.

Günün en sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha keyifli bir gün dileyelim. Günün en güzel şarkıları sizlerle buluşmaya devam ediyor. Grand Theft Auto GTA oyunu duymuşsunuzdur mutlaka. Oyunun yeni serisini yıllardır bekliyoruz efendim. 13 yıl olmuş tam GTA 5'in çıkmasının üstünden geçen 13 yıl. Yılın ardından yeni oyun bekleniyordu ve bu yeni oyunun da çıkış tarihi yıllardır erteleniyordu efendim. Rockstar Games'ten GTA 6 sızıntıları ile ilgili bir açıklama geldi bunun beraberinde. Ne oldu biz bu kadar bekleyince? Oyun artık bu sene kesin çıkıyor dendi. Bu sefer de görüntüler internete düştü. Efendim, sızıntılarla ilgili yapılan açıklamada oyun devi söz konusu sızıntıları doğrulamış. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız oyunu sizlere kesinlikle bu şekilde göstermek istemezdik demiş. Yaptığı açıklamada değerli dinleyenler. Günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuk devam ediyor.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalle yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Biliyorsunuz ki Beşiktaş bu sene sezona gerek yurt içinde gerek yurt dışında çıktığı karşılaşmalarla güzel bir başlangıç yapmıştı. Ancak son Alanyaspor maçındaki mağlubiyetin hemen ardından gördük ki bizler de değerli dinleyenler birazcık böyle hakem hataları çok konuşuldu. Birazcık demeyelim, bayağı bir konuşuldu. Konuyla ilgili Beşiktaş cephesinden Serdar Adalı'dan net bir cevap geldi. TFF görevden alamıyor. Konuyu Cumhurbaşkanı'na ibraz edeceğim, arz edeceğim dedi. Cumhurbaşkanı'yla birebir görüşerek bu hakem krizlerini Cumhurbaşkanı'na taşıyacağını açıkladı. Birçok kulübün aslında bu konuyla ilgili tepkileri var. Umarım güzel bir futbol sezonu izleriz ülkemizde ve güzel gelişmeler olur.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, vatandaşları mağdur eden organize yapılara karşı yürütülen eylem planı dahilinde sigorta şirketleriyle bir araya geldi değerli dinleyenler. Yeni dönem başlıyor artık. Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi'nin 1 Eylül'de faaliyete geçmesi bekleniyor. Söz konusu eylem planı çerçevesinde kaza sonrası hasar tazminat süreçlerinin hızlı ve adil bir şekilde sonuçlandırılabilmesine yönelik bir takım önemli iyileştirmelere gidileceği belirtildi.

Günün keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor değerli dinleyenler. 27 Ağustos bugün. Biliyorsunuz ki küresel ısınma ile birlikte su elbette çok ihtiyaç duyduğumuz bir madde haline geldi ve su sıkıntısını şimdiden daha çeker olduk. Dünyanın çeşitli ülkelerinde zaten yıllardır çekiliyordu bu sorun ama ülkemizde de küresel ısınma ile birlikte artık risk gözle görülür hale geldi. Bununla birlikte de tabii suya ihtiyaç duymayan teknolojiler de öne çıkıyor. En çok suyu kullandığımız alan neresi? Tuvaletler efendim. NASA'da çalışan bilim insanı Yusef'in uzay görevlerinde karşılaşılan altyapı sorunlarından ilham alarak geliştirdiği iTron adlı tuvalet su ve kanalizasyon bağlantısı olmadan çalışıyor. Aynı zamanda teknoloji sıvı içeriği buharlaştırarak atık miktarını da azaltıyor. Uganda, Panama ile Amerika'da 20 binden fazla kişi bu ürünü kullanmaya başladı bile. Bu teknolojilerin hızla artması ve tabii ki insanların da kolay ulaşılabilir hale gelmesi adına fiyatlarının da düşmesi itibariyle hem küresel ısınmayı tetikleyen su krizine bir nebze olsun önlem niteliğinde de tüm evlerde kullanılması kısa zamanda keyifli olacaktır.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekanın biyolojik saldırılardan siber güvenliğe, iş gücü piyasasından bağımlılığa kadar ciddi riskler oluşturabileceğini düşünüyor. Gates, bu risklere karşı küresel önlemleri görüşmek üzere Çin devlet başkanıyla bir araya gelmek istediğini söyledi değerli dinleyenler. Gates böyle bir girişimin ardından tüm dünyanın da bu yaklaşıma uyum sağlayacağını söylüyor. Çünkü ABD'nin ilk adımı atması halinde Çin'in de potansiyel olarak tehlikeli yapay zeka modellerinin yayımlanmasını sınırlandırmaya sıcak bakabileceği söyleniliyor yapılan açıklamalarda.

Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. Ligler başladı, mücadeleler başladı, keyifli mücadeleleri izliyor ve çeşitli transfer haberleriyle de heyecanlanıyoruz. Kendi tuttuğumuz takım almasa bile, ne bileyim, mesela Trabzonspor'da Salah'ı izlemek ligimiz için, tüm futbol severler için muhteşem bir duygu, değil mi? Nasıl Osimhen'de heyecanlandıysak her birimiz, bu güzel transferler bizleri mutlu ediyor. Roberto Carlos transferi vardı mesela, yine en efsanedir bence. Unutulmayan yine bir yıldız geliyor efendim Türkiye'ye. Kadrosunu Batrakov ve Ugaçov gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray, Milan'ın dünyaca ünlü sol kanadı Rafael Leao'yu transfer etmek için yeniden dev bir operasyon başlatmış. Sarı kırmızıların Portekizli yıldızla yıllık 12 milyon euroya anlaştığı iddia ediliyor.

Telefonlarımızın pilleri ne kadar da sık tükeniyor değil mi? Ve bir de biten pil ömürleri var tabii ki, gün içinde sık sık şarja takılıp tekrar şarjdan alındıkları için. Bu şarjlar bugün telefonlarda sıkıntı, elektrikli araçlar yaygınlaşıyor. Günümüzde de araçlarda da bu sefer menzilde de sıkıntılar yaratmaya başlıyor bize. Böyle elektriğe bağımlı birer kişiler oluyoruz değil mi giderek? Efendim MHD özellikle uzun pil ömrüyle öne çıkan yeni tuşlu telefonunu tanıtmış. Bu tuşlu telefonun özelliği şu efendim. Telefon 3700 mAh bataryasıyla tek şarjda 40 günü aşan kullanım süresi vaat ediyormuş. Gerçekten özledik böyle telefonları değil mi?

Festival yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Şanlıurfa'ya gidiyoruz şimdi. Şanlıurfa'da ezber bozan bir ilan yayınlandı efendim. Akçakale ile Suruç arasında konumlanan Külünçe köyü üzerindeki

Yerleşim oranları, mera arazileri ve geniş tarım topraklarıyla birlikte komple satışa sunulmuş. Köy için 1,5 milyar isteniliyor. Köyün 4500 dönüm olduğu belirtilirken satış Türkiye'de bir ilk olarak tarihe geçecek gerçekleşirse. Paylaşılan detaylara göre toplam 4500 dönüm büyüklüğe sahip olan arazinin kullanım nitelikleri de netleşti. Bu alanın yaklaşık 3000 dönümlük bölümü aktif olarak işlenebiliyor ve sulanabiliyor. Yüksek verimli tarım toprağından oluşuyormuş. Geriye kalan 1500 dönümlük alansa ağaçlandırma, özel dikim ya da hayvancılık faaliyetlerine son derece uygun olarak belirleniyor.

Havalar serinliyor. Hatta bazı noktalarda sıcaklıklar bir anda 16 derece birden düşüyor. Geçtiğimiz haftalarda 36-40 derecelere çıkan sıcaklıklar 20 dereceleri görüyor yurdun çeşitli noktalarında. Hafta sonu kıyılar hariç, yani Karadeniz'i dahil etmiyorum ama kıyılar hariç yurdun genelinde, Ege ve güney kıyıları hariç yurdun genelinde yağışlar da etkili olacak. Hafta sonu planları yaparken bunları da bir kez daha göz önünde bulundurun diyelim.

Hanımlar beyler, güne dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü 120 dakikaya yakın buradaydım. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden haftanın son çalışma gününde keyifli şarkılarla burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

Özgür Düylekar katkılarıyla bu saatimiz sona ererken Özgür Düylekar kardeşimin son isteği Ceylan Gönlüme. Murat Turan'dan Can Abileri kardeşleri, Aslan abilerim, Özgür Düylekar, İsten Düylekar, Yunus Tepeli, Bayram Acay, Zeki Altındal, Ömer Faruk Turan, Gökhan Muhsin kardeşlerim, Onur Tüzün, Hüseyin Akburu, Ramazan Özçelik, İbrahim Enes Karakaya armağan olsun. Murat Turan'dan Can abileri kardeşleri, Aslan abilerim, Özgür Düylekar, Sinan Düylekar, Yunus Tepeli, Bayram Acay, Zeki Altındal, Ömer Faruk Turan, Gökhan Muhsin kardeşlerim, Onur Tüzün, Hüseyin Akburu, Ramazan Özçelik, İbrahim Enes Karakaya'ya armağan olsun dediler.

Özgür Düğrekar bu saatimizi sundu. Katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yine Özgür Düğrekar'dan Neco Dalmış, Caner Altınışık, Oğulcan Altınışık, Alp Altınışık'a bolca selam olsun. Ağabeylerine çok selam var. Özgür Düğrekar'ın Sinan'a, Cihan'a.

kardeşlerine Özgür Düleker'den bolca selam olsun. Murat Turan, Özgür Düleker, Sinan Düleker, Yunus Tepeli, Bayram Acay, Zeki Altındal selam olsun. Murat Turan'dan. Özgür Düleker katkılarıyla bu saatimizi sona erdiriyoruz. Yeni saatimiz başlıyor. Birazdan sevgili Hasan Ali Kılıç'ın isteği var. Onu da göndereceğim. Bende kalan yüreklerinize selam olsun.

Efendim gecemiz devam ediyor. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden aldığımı biliyorsunuz. Selamun aleyküm. Ben Tayfur Avcı. Zor günlerimizde arayan soran tüm dostlardan Allah razı olsun. Hepsine selam olsun dedi Tayfur Avcı kardeşim. Zor günlerimizde arayan soran tüm dostlardan Allah razı olsun. Hepsine selam olsun dedi Tayfur Avcı.

Şimdi arkadaşlar bir konuda anlaşalım. Ayşenur Zelen demiş ki abi senin huzurunda evet demek istiyorum demiş. Gülümsemiş. Kime evet dedi bilmiyorum. Bir evlilik teklifi falan mı geldi Ayşenur Zelen? Abi senin huzurunda evet demek istiyorum. Mesaj bu kadar. Onun öncesi gelen bir mesajımız var. Yeni Doğan'dan sevgili Elif kardeşim. Bir şarkı istemişsiniz. Şarkıyı şarkı panelinden yapmanız lazım. Mediamesaj.com'a girdiniz.

üye oldunuz. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldunuz. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Yani şarkınızın çalınması için ikinci sıradan yapmanız gerekiyor. Diğer taraftan benim kahramanım, unutamadığım adam, sana gelsin sıradaki şarkılar. Ben bıraktığın yerdeyim, seni çok özledim dedi Elif. Yeni Doğan'dan Elif bir şarkı istemiş. Şarkıyı maalesef şarkı panelinden göndermen gerekiyor Elif. Yeniden tekrardan yaparsan kahramanına, unutamadığın adama şarkıyı armağan ederiz. Yalnız değerli kardeşim, bahsettiğin ismi ben tanıyorum ve benim akrabam, yeğenim benim. Yani attığın mesajda, yani amacın ne onu bilemiyorum, evli baklı bir adam yani senin mesaj attığın kişi. Dolayısıyla bu ismi, yani zikrettiğin ismi burada söyleyemeyiz. Nifak tohumu atmış oluyorsunuz yayına. Kişinin bundan haberi bile yok. Şu an müstakil hayatı başka biriyle devam ediyor. Siz aradan kahramanınızı unutamadığınızı söylüyorsunuz. Ve işte bir rumuzla Elif olarak atıyorsunuz. Kim olduğunuz da belli değil. Yayınlarımda bu ve buna benzer hatalar yapmayın. Büyük yanlışlara yol açar değerli kardeşim. Gereksiz bu. Yani iş gereği yok. İnsanların müstakil hayatlarını, huzurlarını kaçırmaya yönelik mesajları biz sevmiyoruz ve fark ediyoruz. Bunların hepsi toparlanıyor. Hep yargıya taşınacak konular bunların hepsi. Yapmayın. Yazık, günah. Yeni Doğan'dan Elif kardeşime buradan selamlarımı gönderiyorum. Kahramanına selam olsun. Unutamadığın kahramanın eğer seni tanıyorsa Elif olarak, muhakkak senin kim olduğunu biliyordur. Ama senin adıyla soyadıyla verdiğin delikanlı benim yakın akrabam ve şu anda evli barklı bir adam. Bilmem anlatabiliyor muyum? Sen ne kadar özlersen özle ama o şu an müstakil hayatında yola devam ettiği kıymetlisi var. Böyle mesajlar da geliyor. Biricik sevdiğinden Yiğitime, sana gelirken içim bahar, dönerken gözlerimde hüzün, birkaç saatlik mutluluğa günlerce özlem sığdırıyorum. Belki bu 6 ayda sürebilir, 2 yılda, hatta 5 yılda alabilir ama başaracağız. Hayatta olmak istediğimiz yere ulaşacağız. Söz veriyorum sevgilim. Sen benim karanlığımda doğan en güzel ışığımsın, en güvendiğim limanım. Sen benim bu hayattaki tek zaafımsın. Yüreğimde ezber ettiğim en güzel duamsın. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol sevdiğim dedi. Biricik sevdiği Yiğitine kardeşimizden, Yiğit kardeşime biricik sevdiğinden bu cümleler geldi.

Sevgili Özgür Düylekar'a, seni her koşulda seven, her daim yanında olan ve olacak olan Gülden Aydın'dan çokça selam olsun. Sıradaki en güzel şarkılar Özgür Düylekar'a, hayat arkadaşıma, eşime armağan olsun dedi Ayşe Gülden Aydın kardeşimiz. Onu çok sevdiğimi abi söyler misin diyor Özgür Düylekar'ı. Çok sevdiğini söylüyor Ayşe Gülden Aydın kardeşimiz. Ve sıradaki en güzel aşk şarkıları özellikle Özgür Düylekar'a gelsin dedi Ayşe Gülden Aydın. Okan Eker, Kaan Eker ve Mert Deniz'den, Çetin Çetiner ve Yozgat'ta olan Emre Eker kardeşlerimize bir şarkı istemiş. Sıradaki şarkıyı gönderebiliyorum. Şarkı panelinden göndermen lazım Okan Eker. Unutma. Elbet bir gün. Sıradaki şarkıyı da armağan ediyoruz. Günler geçer, güzel günler gelir ama önemli olan o gün gelene kadar umudu yitirmemektir. Okan Eker'den Umuda Kelepçe Vurulmaz mesajı da geldi. Çetin Çetiner, Ankara'daki Çetin Çetiner ve Yozgat'taki Emre Eker kardeşlerine sıradaki şarkıyı armağan etti. Değerli kardeşim, ikinci sıradan şarkı isteğini yaparsan mesajınla birlikte göndeririz. Mesajın bazı bölümlerini aktaramamamızın sebebi yayın ilkelerine uygun olmaması. Fatma'dan sevgilisi MÇ'ye, sizdeyim seni seviyorum mesajı geldi. Aşkım, seni sevmek her saniyemi güzelleştiriyor. Vuslat kapıda.

olsun da varsın da geciksin, sabret biliyorum ama zor zor, ama sen çok zor, ama sen çok güçlüsün, iyi ki varsın aşkım, iyi geceler dedi Fatma sevgilisi Meyçe'ye. Sizdeyim, seni seviyorum'u da eklemiş. Yine Eylem Çakır kardeşimden iki gözü Meyçe'ye, nefes almak için pencereyi değil de fotoğraflarını açtığım zaman anladım seni her şeyden çok sevdiğimi. Güneşin bize sözü var, iki gözüm elbet bir gün. Eylül kardeşimizin isteğini yapıyoruz. Hasan Hüseyin'im, seni çok seviyorum, en yakın zamanda kavuşacağız. Berivan Meşeler, yarime bir haber salın. Eylül Özkaraca'dan Hasan Hüseyin Koçağa armağan olsun. Geldi şarkı türkü. Berivan Meşeler söylüyor, yarime bir haber salın. Eylül kardeşimin bir saat önce yaptığı istek bu. Hasan Hüseyin'im, seni çok seviyorum, en yakın zamanda kavuşacağız. Berivan Meşeler, yarime bir haber salın. Eylül Özkaraca'dan Hasan Hüseyin Koçağa armağan olsun.

Çok güzel bir çalışmaydı. Bu arada meslektaşım Çilekeş'in yeğeni, kardeşimizin Zonguldak'tan mesajı var. İyi günler, kolay gelsin. Ben Zonguldak'tan Tuğhan Aker. Can kardeşlerim, dostlarım Muhammed Dübüş, Erdinç Aydın, İlhan Taşpınar. Kardeşlerime sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun dediği Zonguldak'tan Tuğhan Aker. Dostlarına, kardeşlerine, Muhammed Dübüş'e, Erdinç Aydın'a, İlhan Taşpınar'a sıradaki şarkıları, en güzel şarkıları armağan etti. Çilekeş'e de bu vesileyle de selam olsun. Zonguldak'ta da düzeltiyorum, Bartın'da da, Zonguldak civarında da Enerji FM ailesinde yayınımız var biliyorsunuz. Çilekeş gözlerinden öperim kurbanım. Şimdi Hasan Ali Kılıç kardeşimin bugün bayağı bir 4-5-6 tane şarkı çaldık. Çok güzel bir isteği var. Dost sen mi geldin? Dost! Hasan Ali Kılıç, dost sen mi geldin dedi. Özellikle bu güzel çalışmayı dostu, kardeşi Akif Aydın'a ve bugün isimlerini bana yazdırdığı isimler var. Ve tabii yazdıramadığı, söyleyemediği bütün kardeşlerine, Bedirhan Akşor, Mamiş, Veysel Subaşı, Yasin Şahin,

Burak, Kenan, Nurşen, Güralp, Mete, Baki, Ayhan, Bülent, İdris, Mevlüt, Gökdeniz ve Avrupa'da olan Egemen Salman ve tüm dostlarıma dedi sevgili Hasan Ali Kılıç. Dost Sen Mi Geldin adlı bu eseri, türküyü armağan etti. Selam olsun Hasan Ali Kılıç kardeşime ve dostlarına.

Allah nasıl böyle hızlı bir şekilde girdi? Ben yetişemedim arkadaşlar. Emel Aslan'ın isteği yayında. Doğum günün kutlu olsun. Dilerim yeni yaşın sana mucizeler getirsin. Azer Bülbül'den dem vuralım sana gelsin. Arif Küreş'e geliyor. Emel Aslan kardeşimizin yüreğinden Arif Küreş'e. Doğum günün kutlu olsun. Dilerim yeni yaşın sana mucizeler getirsin. Azer Bülbül'den dem vuralım sana gelsin. Arif Küreş, ad günün kut olsun kardeşim.

Arda Koç, Samet, Murat, Ege, Çamardıç, Recep, Efe, İşkür kardeşimize selamlar olsun. Doğum günün kutlu olsun. Kardeşim nice mutlu yılların olsun. Ahmet Kaya, Saza niye gelmedin? Açar mısınız dediler. Bu arada Volkan Dilmaç ve arkadaşları radyo başından ayrılmasınlar. Çok istekleri var. Arda Koç, Samet, Murat, Ege, Çamardıç, Recep, Efe, İşkür kardeşimize selamlar olsun. Doğum günün kutlu olsun. Kardeşim nice mutlu yılların olsun. Ahmet Kaya, Saza niye gelmedin? Açar mısınız? Açtım. Recep, Efe, İşkür kardeşimizin de biz Uzun İnce Yol ekibi olarak ad gününü tebrik ediyoruz.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.

Efendim devam edelim. Biricik sevdiğinden yiğitime. Sana gelirken içim bahar, dönerken gözlerimde hüzün, birkaç saatlik mutluluğa günlerce özlem sığdırıyorum. Sana gelirken içim bahar, dönerken gözlerimde hüzün. Birkaç saatlik mutluluğa günlerce özlem

ben sığdırıyorum. Belki bu 6 ayda sürebilir, 2 yılda, hatta 5 yılda alabilir. Ama başaracağız. Hayatta olmak istediğimiz yere ulaşacağız. Söz veriyorum sevgilim, sen benim karanlığımda doğan en güzel ışığımsın. En güvendiğim limanım. Sen benim bu hayattaki zaafımsın. Yüreğimde ezber ettiğim en güzel duamsın. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol sevdiğim. Sevdiğinden yiğitine bu satırlar geldi. Daha önce okuduk. Bir daha göndermişler. Bir daha okuduk. En güvendiğim limanım, sen benim bu hayattaki tek zaafımsın. Vay vay vay. Yüreğimde ezber ettiğim en güzel duamsın yiğit. Yiğite biricinden, biricik sevdiğinden bu satırlar geldi. Allah sevenleri kavuştursun. Şimdi arkadaşlar, benimle siz de hop oturuyorsunuz, hop kalkıyorsunuz ya. Benim buradaki tabii teveryanlarım falan size de yansıyor. Biz büyük bir aileyiz. Ama arkadaşlar inanın, yani nasıl söyleyeyim? Ben şeye karşıyım, yani haksızlığa karşıyım. Adaletli olmak lazım. Ve şeyi de sevmiyorum. Böyle hani kaçak dövüşmek diye bir şey var ya. Yani birinin ayağını kaydırmak, birini zora sokmak filan. Bunlar benim dünyamda, hayatım boyunca, yani geldim geçtim 57, 58, 69 Mayıs'ın son gecesi sabah 1 Haziran'mış doğduğumda. Yani 57 mi oldu, 58 mi? Benim hayatım boyunca, gençliğimde de bu anlattıklarımla çerçeveli bir karaktere sahip bir insandım. Etrafımda olan, tanıyayım ya da tanımayayım. Bakın, tanıyayım ya da tanımayayım. Şu kapının önünde hiç tanımadığım bir adama bile birisi kötülük etse, yani hiçbir şey yapamıyorsam bile ayırmaya çalışırım, korumaya çalışırım. Ya da karşı tarafa derim ki, yani ayıp değil mi filan. Yani bunun ucu neye varırsa. Yani bırakıp birileri gibi kaçamam mesela. Orada darda kalmış birisi, darp ediliyor, zorda kalmış. Sırtımı dönemem. Belki o olaydan dolayı, mesela yazdığım romanda da bu hikaye var ve bunun da gerçek öyküsü de var aslında hayatımızın içinde. Bir delikanlı darp edilen bir kadına yardımcı oluyordu. O arada asıl zanlının elindeki bıçağı alarak karşı taraftaki insanı darp edip işte hayatına son verdi falan, hapse düştü falan. Yani belki finalde başıma benim de kötü şeyler gelebilir diye sırtımı dönemem. Sonra ben uyuyamam. Sonra kendimi affedemem. Yani orada müdahil olmadığım için, yardıma muhtaç bir insana destek olmadığım için, arkamı döndüğümden dolayı kendimi hiçbir zaman affedemem. Ay ay, Zor Bey Evren Dilmaç ne demiş bakayım bir. Selamünaleyküm, ben Zor Bey Evren Dilmaç, babam Volkan Dilmaç, ellerinden öper, saygılarımı sevgilerimi iletirim. Ve yanındaki arkadaşları, dostları, abilerim Veysel, Mustafa, Doğuş, Serdar, ağabeylerim Batuhan, Kuşbudu, Tayfur, Avcı, Can Göksoğlu, Burakcan, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, ağabeylerime selam olsun. Yol kararınca dönen haindir. Önce şeref, sonra hayat. Biz bize yapılanı unutmayız. Tanıyan tanımayan herkese selam olsun. Vay, güzel bir şey istemişsin ha. Uğur Karakuş, Nazlıcan, öyle mi? Ben çok severim Zor Bey Uğur Karakuş'u. Hele de bu eserini çok severim. Uğur da benim arkadaşım, eski bir arkadaşım. Epeydir görüşemiyoruz. Yıllar önce tanıştık. Televizyon programıma gelmişti. Zor Bey'in yüreğinden, Zor Bey Evren Dilmaç'ın yüreğinden babacığı Volkan Dilmaç kardeşime, dostumuzdur. Ellerinden öperek sevgileriyle, saygılarıyla armağan olarak geliyor Uğur Karakuş'tan Nazlıcan. Yine arkadaşlarına Volkan Dilmaç'ın armağan olsun bu güzel çalışma. Abilerim Veysel, Mustafa, Doğuş, Serdar, ağabeylerim Batuhan, Kuşbudu, Tayfur, Avcı, Can Göksoğlu, Burakcan, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, ağabeylerime de selam olsun dedi Zor Bey Evren Dilmaç. Yol kararınca dönen haindir. Önce şeref, sonra hayat. Biz bize yapılanı unutmayız. Tanıyan tanımayan herkese de selam olsun dedi Zor Bey Evren Dilmaç'ın isteği. Öncelikle Volkan Dilmaç'a, sonra abilerine, kardeşlerine armağan olsun.

Efendim kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Mesajlarınız birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Gönderin gelsin. Ayaz Küreş demiş ki Arif Küreş bitti demeden bitmez. Dinlemeye devam et. Aslan babam radyoda bugün senin için çalsın demiş. Hadi bakalım. Gönderin gelsin. Emre Kaya. Ömer Dilek, Emre Kaya, Çeto abi, kardeşlerimiz Kamanlı Yunus, Aytekin, Alihan İnce, Yuşa, Yücel, Yasin Keklik kardeşlerimize selam olsun. Emre Kaya'nın panelinden gelen mesaj. Yine Emre Kaya, Ömer Dilek, Emre Kaya, Çetto abi, Samet Kandemir, Bali, Yener Aşkar, Yeni Doğanlı Ketço'ya gelsin dedi. Emre Kaya, okuyamadığım yerler yayın ilkeleri bakımından yasak olan sözcükleri barındırdığı için abim okuyamadım. Okuduğum yerlerde bu şekilde okuduk, hakkını helal et.

Volkan Dilmaç diyor Zor Bey, Evren Dilmaç. Volkan Dilmaç babama, can babama selam olsun, ellerinden öperim. Saygılarımı arz ederim. Canım babam, seni çok seviyorum dedi Zor Bey Evren Dilmaç. Babacığına ve babasının yanında olan dostlarına, ağabeylerine selamlarını gönderiyor Vesel Mustafa.

Mustafa, Veysel, Mustafa, Doğuş, Serdar ağabeylerim, Batuhan Kuşbudu, Tayfur Avcı, Can Göksoğlu, Burakcan, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak ağabeylerime selam olsun. Yol kararınca dönen haindir. Önce şeref, sonra hayat. Biz bize yapılanı unutmayız. Tanıyan tanımayan herkese selam olsun dedi. Zorbey Evren Dilmaç, özellikle Volkan Dilmaç kardeşime ve arkadaşlarına, dostlarına, abilerine Zorbey Evren Dilmaç armağan olarak Azer Bülbül'den Kece'yi gönderdi.

Köprüca kebap evren zor bey evren dil maç. Dişler bugün bitti zor bey. Allah sana yardım etsin. Bundan sonra 3 öğün oradayım. Vallahi öyle elini korkak alıştırmasın usta başına söyle. Ben geçen geldim yiyemedim abi. Ağzımızda diş yoktu. Doğru dürüst. Yani tedavi altındaydı diş var da. Ama bu sefer Köprüca kebaba geliyorum.

Zorba'ya evlendiği maç biliyorsunuz arkadaşlar, Erzurum'un cağ kebabını Ankara'ya getirdi. Hep söylüyorum, Esenboğa Havalimanı'ndan çevre yolundan Kırıkkale'ye giderken, Kırıkkale çıkışından, yani artık çıkıyorsunuz otobandan, Çankaya'ya doğru devam etmiyorsunuz, Kırıkkale yönüne çıktınız. 300-500 metre ileride sağda köprü cağ kebap. Yine Çankaya'dan geliyorsunuz çevre yolundan, yine Kırıkkale çıkışını gördünüz Samsun yoluna. 300-500 metre ileride köprü cağ kebap. Hemen molayı ver, hemen oradan cağ kebaplarını kestir. Afiyetle ye. Bizden de ikramlar size gelir, merak etmeyin. Hele de yayında duyduk geldik derse, gece gezen kardeşlerimiz vardır. Gece 1'e 2'ye kadar da açık diye biliyorum ama tam kaçta kapanıyor onu bilmiyorum. Zor Bey inanılmaz güzel cağ kebabı yapıyorlar. Erzurum'u Ankara'ya getirmişler. Daha ne yapsın benim kardeşim? Ve yine Zor Bey'in yüreğinden babacığı Evren Dilmaç'a. Düzeltiyorum, Volkan Dilmaç'a. Hepsi birbirine karıştı vallahi. Yine Zorba Evren Dilmaç'ın yüreğinden can kardeşim Volkan Dilmaç'a, babacığına selamlarıyla, ellerinden öperek, saygılarıyla bu şarkı armağan olarak geliyor. Azer Bülbül, başımıza gelene bak armağan olarak geliyor yine. Volkan Dilmaç, sana ve dostlarına armağan olsun evladın Zorba Evren Dilmaç'tan. O dostlar, o kardeşler kim, o abiler? Veysel, Mustafa, Doğuş, Serdar, ağabeylerim Batuhan Kuşbudu, Tayfur Avcı, Can Göksüoğlu, Burakcan, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, ağabeylerime selam olsun. Yol kararınca dönen namussuzdur. Önce şeref, sonra hayat. Biz bize yapılanı unutmayız. Tanıyan tanımayan herkese selam olsun. Azer Bülbül söylüyor, başımıza gelene bak. Özellikle Volkan Dilmaç kardeşime ve dostlarına Zor ve Evren Dilmaç'tan armağan olarak geldi.

Arda Berk Akar'dan da Volkan Dilmaç amcasına ve arkadaşlarına, dostlarına çok selam olsun. Arda Berk Akar'dan Volkan Dilmaç'a, yine Tayfur Avcı'dan Volkan Dilmaç ve dostlarına selam olsun.

ateşimi söndürmedi. Hançer vurdu yüreğime, yaraladı, öldürmedi.

0: üstümüze gülene bak.
1: Emre Kaya, Ömer Dilek Emre Kaya, kardeşlerimiz Emrah, Özcan, Umut, Can Akgün düze gelsin sıradaki şarkılar dediler. Selamünaleyküm abi, ben Yeni Doğan'dan Oğuzhan Patır. Bugüne kadar iyi bir insan olmak için mücadele verdim. Vermiş olduğum mücadele doğru. Fakat değer verdiklerimin yanlış olduğunu anladım. Dostlarım, arkadaşlarım, canım özüm Evren Tacıroğulları, Aslan Özgür Düyleker, Akrebim Yaşarcan, Ünal Burakcan, Ünal kardeşim, Zeki Altındal, Onurcan Bozan, Bayram Acay, Oğulcan Altınışık, en güzel eserleri armağan ediyorum. İyi yayınlar aslandayım. Eyvallah Oğuzhan Patır. Gazi Yıldırım, Muammer Yıldırım diyor ki diye başlamış, şarkıda mı var? Şimdi o zaman onu bekleteceğiz. Şuradayız bir saniye. Oğuzhan Patır Yeni Doğan'dan devam etmiş. Kardeşlerim Evren Tacıroğulları, Anıl Tarkan, Yeni Doğanlı Kırmızı Murat, Dıddık, Namı Değer Mengel Ersin, Kalkan Yaşarcan, Ünal Hidayet Bilir, Özgür Düyleker, Bayram Acay, Kısa Dokuz Ahmet, Sarı Ufuk Başak, Müslüm Kadirov, Namı Değer Japon, Caner Çoban, Mahmut Uzun, bizler sizleri unutmadık, sizler de bizleri unutmayın. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Yeni Doğanlı Oğuzhan Patır. Dostlarına, kardeşlerine selamlarını gönderiyor. Oğuzhan Patır kardeşim Yeni Doğanlı. Bir Yeni Doğanlı'nın duruşuyla selam olsun kardeşime bir kere daha. Oğuzhan Patır yine ve aleyküm selam Yeni Doğan'dan ben Oğuzhan Patır dedi. Sabrı öğretir ama sevgiyi azaltmaz. Duvarlar yüksek, kapılar ağırdır. Yine de umut yerini kaybetmez. Orada geçen zaman buradaki bekleyişi bitirmez. Aksine güçlendirir. Hasret var ama inanç daha ağır basar. Bugünler geçer, yollar açılır. Geriye direnen yürekler ve vazgeçmeyenler kalır. Elbet bir gün dostlarım, kardeşlerim, canım özüm Evren Tacıroğulları, Aslan abim Can Eke, Hidayet Bilir, Özgür Düyleker, Akrebim Yaşarcan Ünal, Burakcan Ünal, kardeşim Zeki Altındal, Onurcan Bozan, Bayram Acay, Oğulcan Altınışık ve Oğulcan Altınışık, en güzel eserler armağan ediyorum. İyi yayınlar aslan dayım dedi Oğuzhan Patır. Oğuzhanım, Can kardeş selam olsun. Bayağı bir yazmış Oğuzhan, bir mesaj daha geldi yine Yeni Doğan'dan Oğuzhan Patır. Kardeşlerim Evren Tacıroğulları, Anıl Tarkan, Yeni Doğanlı Kırmızı Murat Dıddık, Namı Diğer Mengel, Ersin Kalkan, Yaşarcan Ünal, Hidayet Bilir, Özgür Düyleker, Bayram Acay, Kısa Dokuz, Ahmet Sarı, Ufuk Başak, Müslüm Kadirov, Namı Diğer Japon, Caner Çoban, Mahmut Uzun, biz bataklığı kurutup rengarenk çiçekler açacağız. Sabır, Yeni Doğanlı, Oğuzhan Patır. Yaşarcan Ünal'a, kuzeninden Ferdi Ünal'dan çok selam var. Yine Barış Ünal'a, Nihatcan Ünal'a, Ferdi Ünal'ın çok çok selamları var. Şimdi devam ediyoruz. İbrahim İdis merhaba, Ferhat Tunç dersim yıkılmasın, Memo İdis ağabeyime ve Ozan Demir'e gelsin. Umudumuz Allah'tan olduğu sürece kulun gücü yetmez bize, elbet bir gün aslanım dedi ve şarkı geldi Ferhat Tunç'tan.
2: Dersime gitmişken orada kalalım istiyorum ve dilerseniz.
1: Ferhat Tunç dersim yıkılmasın, Memo İdis ağabeyime ve Ozan Demir'e gelsin. Umudumuz Allah'tan olduğu sürece kulun gücü yetmez bize, elbet bir aslan abi dedi İbrahim İdis.

0: Efendim devam ediyoruz. Abi selamünaleyküm, iyi akşamlar, nasılsın, iyi misin? Çok şey yaşadık, çok şeyler atlattık. Bazen yıkıldık, bazen tükendik ama her seferinde bir yolunu bulduk. Öncelikle Aslan kardeşim İbrahim Şahin, Osman Aslan ve diğer tüm dostlara Seyfi Doğanay'dan Ben Ağlarsam parçasını armağan ediyorum dedi İlhan Şahin kardeşim. İlhan Şahin iyi akşamlar Can kardeş. Dedi ki çok şeyler atlattık, bazen yıkıldık, bazen tükendik ama her seferinde bir yolunu bulduk. Öncelikle Aslan kardeşim İbrahim Şahin, Osman Aslan ve diğer tüm dostlara Seyfi Doğanay'dan Ben Ağlarsam parçasını armağan ediyorum dedi. İlhan Şahin'in yüreğinden bu güzel çalışma armağan olarak başta İbrahim Şahin ve dostlarına İlhan Şahin'in geldi bile.
1: Acı kırsam ekmeği ol aşığım ol.

İlhan Şahin'in yüreğinden öncelikle kardeşi İbrahim Şahin'e bu şarkı geldi. Sonra Osman Aslan'a ve diğer tüm dostlara armağan olsun dedi. Çok şey yaşadık, çok şeyler atlattık. Bazen yıkıldık, bazen tükendik ama her seferinde bir yolunu bulduk dedi İlhan Şahin. Yine yolunu bulursun İlhan Şahin. Sana ve kıymetli ağabeyine İbrahim Şahin'e ve dostlarına selam olsun kardeşim. Bu şarkıyı da armağan etti İlhan Şahin.

Arda Berk Akar, namı diğer sarı, gecelerin adamı, gecelerin yargıcı mı diyelim sana Arda Berk, ne diyelim ki sana, iyi bir isim. Biz muhakkak birileri bir şey söylemiştir de, sarı diyorlar ama gecelerin adamısın benim gibi sen de. Allah işini rast getirsin abim. Sarı Arda Berk Akar, namı diğer sarı kardeşim ne demiş? Buradan beni tanıyan tanımayan herkese selamlar olsun. Başta Volkan Dilmaç amcam olmak üzere, Tayfur Avcı, Zor Bey Evren Dilmaç, Berat Akar, Hamza Topdemir ve Arda Berk Akar'la beraberiz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Volkan amcam başta olmak üzere sohbetin olduğu, selam verdiği, oturduğu yanında olan kim varsa, masasına oturduğu, dostluk yapan kim varsa herkese selam olsun. Şu an Tayfur, Evren ve Hamza ile berabersiniz. Üçünüz berabersiniz. Tamam. Ben Arda Berk Akar, sevdiğim, özlediğim Batuhan Kuşbudu, Doğukan Kılıçkıran, Öztürk Balaban, Kadir İlhan, Baran Ege, Arslan, Abdullah Yıldız, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı ve bizi tanıyan tanımayan herkese selam olsun. Sıradaki eserlerde armağan olsun dediler. Volkan Dilmaç amcalarını, babalarını çok sevdiklerini de söylüyorlar. Şimdi müsaade, bakıyorum. Mert Kılıç kardeşimin bir selamı var. Can kardeşim Osman Arslan, dostum Evren Tacıroğulları'na, abim Can Eke'ye, kardeşim İbo Şahin'e sıradaki eserler gelsin. Onları çok seviyorum. Rabbime emanet olsunlar. En kısa zamanda güzel günlerde görüşmek dileğiyle dedi. Benim Mert kardeşim Mert Kılıç, can kardeşim Osman Arslan, dostum Evren Tacıroğulları'na, abim Can Eke'ye, kardeşim İbo Şahin'e gelsin sıradaki eserler. Onları çok seviyorum. Rabbime emanet olsunlar. En kısa zamanda güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Mert Kılıç'a ve arkadaşlarına da selam olsun. Şimdi Gazi Yıldırım'ın isteğini hemen çalalım. Dün de çok beklettik Gazi Yıldırım'ı. Allah razı olsun, bizi güzel beklediler. Ben bu duruşları unutmam. Gazi Yıldırım, Muammer Yıldırım diyor ki, beni en çok benden olanlar vurdu. Bunu en iyi sen biliyorsun. Değerli abilerim Cesur Düyleker, Adem Önler, Aliş Atatürk,

Atılgan ve dostlarım Özgür Dilekar, Can Sağlam, Caner Sağlam, Demirkan Arslan, Volkan Şükrü Arslan, Aykut Emre Albayrak, Yunus Emre Susmaz, Caner Korkmaz, Mahir Tanşi, Sadullah Tüyan, Mahmut Polat, bizi tanıyan tanımayan tüm abilere dostlara selam olsun. Erzincan'da bulunan Can dayımız Mehmet Aydoğan, Muammer Yıldırım ve dostlarına da selam olsun. Gazi Yıldırım, Muammer Yıldırım. Kardeşlerimiz söyledi bunları ve sevgili Sedef Güneş'ten bu şarkıyı Sana İhtiyacım Var adlı eseri Can kardeşim Muammer Yıldırım'a ve dostlarımıza armağan ediyoruz dedi. Bize de armağan etmişler. Eyvallah cansınız. Gazi Yıldırım ve Muammer Yıldırım selam olsun.

Oy oy. İsyan kopacak öyle mi? Hadi bakalım. Şimdi Gazi Yıldırım ve dostlarına selam olsun canı gönülden. Gazi Yıldırım, Can Sağlam, Demirkan Arslan, Muammer Yıldırım, hepinize çok selam olsun değerli kardeşlerim. Şimdi Gazi, şarkı bölümünden yazmışsın, isteği yazmayı unutmuşsun. Sonra bir daha şarkı isteği yapmışsın, Eyüp Han'dan isyan kopacak. Ama bir şarkı hakkın daha var bende. Çünkü şarkı bölümünden hem de uzun yazmışsın. O zaman bundan sonraki şarkıları, yani eğer atabilirsen bir şarkı daha mesaj olarak normal 552-711-7490'a da atabilirsin. 552-711-7490 WhatsApp hattına bir şarkı daha yaz. Yazmazsan ben göndereceğim. Bilgin olsun. Şimdi bu bölümde Eyüp Han isyan kopacağı göndereceğim. Bir sonraki mesajının da bir şarkı hakkı var. Onu unutmuşsun. Bakıyorum şimdi mesaja. Selamünaleyküm Murat amca. Değerli dostlarım. Ve aleykümselam Gazim. Değerli dostlarım, can kardeşlerim, Can Sağlam, Demirkan Arslan, Muammer Yıldırım, Ümit Yıldırım, Bal Dudak Kadir, Doğukan Çadır, Bektaş Akşun, Kürşat Kırkboğa, namı diğer Botan Acar, Yunus Akdoğan, Köksal Uludağlı, Davut Dursoy, Meydancı Mami, Erdi Düzgün ve ismini sayamadım tüm dostlara selam olsun dedi Gazi Yıldırım ve isyan kopacak Eyüp Han'dan armağan olarak gönderdi. Ve aleyküm selam amcam. Can kardeşlerim, Can Sağlam, Demirkan Arslan, Muammer Yıldırım, Ümit Yıldırım, Bal Dudak Kadir, Doğukan Çadır, Bektaş Akşun, Kürşat Kırkboğa, namı diğer Botan Acar, Yunus Akdoğan, Köksal Uludağlı, Davut Dursoy, Meydancı Mami Erdi Düzgün, Meydancı Mami Erdi Düzgün ve ismini sayamadım tüm dostlara selam olsun. Eyüp Han'dan isyan kopacak armağan olsun dedi Gazi Yıldırım. Dediğim gibi Gazi, istediğim bir şarkı varsa özellikle 552-711-7490 WhatsApp hattına yaz. 552-711-7490 WhatsApp'tan yaz. Bu arada Mert Kılıç, Cebrail Aslan kardeşlerinin selamı var dostlarına. Mert Kılıç, Cebrail Aslan, dostlarına çok selamlarını gönderdi.

gelmeyin yeter. Şu durgun gölümün seli kopacak, bulanı kırmaklar gelmeyin yeter.

Gazi Yıldırım can sağlam. Demirkan Arslan, Muammer Yıldırım diyor ki biz dosta vefayı, yare sevdayı iyi biliriz. Yeter ki dost yürekli, yar vefalı olsun. Caner Sağlam, Volkan Arslan, Birkan Şükrü Arslan, Ümit Yıldırım, Muammer Yıldırım ve tüm dostlarımıza selam olsun. Elbet bir gün güzel günlerde. Beraber olmak dileklerimle imza Gazi Yıldırım. Murat amca sana ve ekibine selam olsun. Allah'a emanet ol dedi Gazi Yıldırım. Özgür Ayaz, Urgar Doğanay düeti aşkına kurban geldi.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce Yol'dasınız. Gece 1'e değin yayın devam ediyor. Halen 3-4 tane şarkı çalabilecek zamanım var. Bilginiz olsun. Panelimde şarkı isteğim. Bir tane şimdi yapacağım. Sonrası şarkı isteğim de bitiyor. Panelimde boşaltıyorum. Hasret Şimşek. Kardeşim Çetin Çetiner. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. Ailen olarak biz hep yanındayız. Çetin'im bize ulaş, sürekli aklımızdasın, kalbimizdesin. Can kardeşim benim demiş kardeşimiz Çetin Çetiner. Duy bizi, ablam, babam ve annen, oradakilere selam olsun. Kardeşim özlemimiz tez bitsin demişler. Çetin Çetiner seni çok özledik diyor aile. Hasret Şimşek panelinden gelen mesaj. Bize ulaş demişler. Çetin'im bize ulaş. Sürekli aklımızdasın, kalbimizdesin can kardeşim benim. Çetin Çetiner duy bizi. Çetin Çetiner inşallah duydu ya da arkadaşlar duyduysa ailesi meraklanmış anladığım kadarıyla. Aşır Yılmaz, Ahmet Geleç elbet bir gün. Kardeşlerimiz Gürbüz Demir, Umut Yıldız, Yalçın Karlı kardeşlerim bu zor günler bize hiçbir şey kaybettirmez. İhanet yapmadık, yaptırmayız. Evelallah az sabır. Aşır Yılmaz, Ahmet Geleç elbet bir gün. Şu an itibariyle panelim sakin tamamen. Şarkı isteği yaparsanız 3-4 tane şarkı en az çalarız arkadaşlar. Ya da mesaj bolca gönderirseniz okuruz. Değerli kardeşlerim. Mert Kılıç ve Cebrail Aslan'ın yüreğinden. Mert Kılıç ve Cebrail Aslan'ın yüreğinden. Osman Arslan. Evren Tacıroğulları, Can Eke, İbo Şahin, İbrahim Şahin, yine Osman Aslan, Hayat Cesurları Sever, Doğukan Kılıçkıran'a, sevgili Gakkoş Elazığlı, Can abim benim, Fatih abi, Fatih Kısaparmak, Kahvezinden armağan olsun dediler. Mert Kılıç'la Cebrail Arslan, İbrahim Şahin'e, Osman Aslan'a, Hayat Cesurları Sever, Doğukan Kılıçkıran'a bu güzel şarkıyı armağan ettiler. Ayrıca Evren Tacıroğulları'na, Can Eke'ye çok selamlarıyla birlikte bu şarkı armağan olarak geldi. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle dediler. Osman Aslan'ın, Cebrail Aslan'ın yüreğinden Evren Tacıroğulları'na, Can Eke'ye, İbrahim Şahin'e, Osman Aslan'a, Hayat Cesurları Sever Doğukan Kılıçkıran'a armağan olsun. Kahvezinden. Cebrail Aslan, Mert Kılıç selam olsun canlar.

Haberin var mı taş duvar, demir kapı, kör pencere, yastığım, ranzam, zincirim, uğrunda ölümlere gidip geldim, sulamdaki mahzun resim. Görüşmecim yeşil soğan göndermiş. Karanfil kokuyor çigaram. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin, diyor şair Ahmet Arif İçeride adlı şiirinde.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var?

0: Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Az önce çaldığım Kahpezinden Fatih Kısaparmak'tan o güzel eser. Sevgili Cebrail Arslan'dan İbrahim Şahin, Doğukan Kılıçkıran ve Osman Aslan'a özellikle geldi. Cebrail'den İbrahim Şahin, Doğukan Kılıçkıran ve Osman Aslan'a da geldi.

Aşır Yılmaz, Ahmet Geleç, Güllü Dayı'dan elbet bir gün. Kardeşlerim elbet bir gün, sabrın sonu selamettir. En kısa zamanda kavuşmak üzere. Aşır Yılmaz, Ahmet Geleç, Güllü Dayı'dan selamlarla sabır dedi değerli kardeşimiz. Ne diyorduk akşam? Bazen insan birini neden sevdiğini açıklayamaz. Çünkü aşkın her zaman bir mantığı yoktur arkadaşlar. Kalp seçer, sonra akıl seçimin peşinden yürür gider. Bir bakış, bir ses, bir tebessüm ve insanın bütün dünyası sessizce yer değiştirir. Belki de sevdanın en büyük sırrı şudur. Katılırsınız, katılmazsınız bilemem. İnsan kalbine giren kişiyi seçmez. Ama kalbine girdikten sonra onu binlerce ihtimalin içinde yeniden seçer. Yıllar geçer, hayat değişir, insan değişir ama bazı isimler vardır.

her değişimin içinden aynı sıcaklıkla geçer. Ve insan kendine sorar, bunca zaman sonra yine olsa yine sever miydim? Kalbin cevabı çoğu zaman kısadır, hiç düşünmeden. Çünkü gerçek sevgi bazen bir tercih değil, ruhun verdiği eski bir sözdür.

seni anlatabilmek, seni iyi çocuklara, kahramanlara, seni anlatabilmek, seni namussuza, haldan bilmez kahpe yalana, ard arda kaç semeri, kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya, bir ben uyumadım, kaç değilim bahar. Hasretinden prangalar eskittim, saçlarına kan gülleri tıkayım, bir o yana, bir bu yana. Seni bağırabilsem seni, dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına, düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri, pay yok apansız inen akşamdan, bir kadeh, bir cigara dalıp gidene, seni anlatabilsem seni, yokluğun, cehennemin öbür adıdır, üşüyorum, kapama gözlerimi.

bazı insanlar vardır. Onları sevdiğinizde hayatınız değişmez sadece. Kendiniz bile değişirsiniz. Daha önce gurur dediğiniz şeyin önemsizleştiğini, ben dediğiniz yerde biz demeye başladığınızı fark edersiniz. Çünkü sevgi bazen insana kazanmayı değil, gönüllüce yenilmeyi de öğretir. Ve bu yenilginin içinde öyle büyük bir huzur vardır ki, insan şöyle der, varsın sana yenildiğim, yeter ki kalbimde sen kal. Belki de gerçek aşkın asaleti burada saklıdır. Sevdiğinin karşısında küçülmeden, kendi gururunu büyütmeden teslim olabilmek. Çünkü bazı kalpler hükmetmek için değil, ömür boyu sevmek için seçilir arkadaşlar.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkı.

farkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Arkadaşlar biliyorsunuz her gün sabah düzeltiyorum. Akşamüstü 19'dan gece 1'e değin yayındayız. Cumartesi, pazar dahil. Cumartesi, pazarları daha çok destek bekliyoruz. 8 arkadaş benim haricimle çalışan 8-9 kişiyiz. Cumartesi, pazar özellikle mesaiye kalıyorlar. Gönül köprüsünü devam ettirmek için bilginiz olsun. Cumartesi, pazarlar istediğimiz verimlilik olmazsa cumartesi, pazar yayınlara ara vereceğiz. Haberiniz olsun. Hafta sonları da cumartesi, pazar da mesela herhangi bir saate sponsor olabilirsiniz. Hafta sonu sponsorlukları farklı, hafta içi farklı. Detayları görüşmek için 552-711-7490 WhatsApp hattına bir mesaj atmanız yeterli. 552-711-7490. Akşam 19'dan gece 1'e değin yayınımız var. Herhangi bir saatine hafta sonu sponsoru olabilirsiniz ya da hafta içi. Detaylar Bakır Hanım'da 552-711-7490 TR Ajans. Aşır Yılmaz ve Ahmet Geleç elbet bir gün sabır diyorum demiş. Kardeşlerim Gürbüz Demir, Umut Yıldız, Yalçın Karlı, Yusuf Turan. Kardeşlerim, hayat bazen önümüze zor yollar çıkarır ama biz o yollardan aşacak yüreklere sahibiz. Aşır Yılmaz ve Ahmet Geleç elbet bir gün sabır diyorum dedi. Kardeşleri Gürbüz Demir, Umut Yıldız, Yalçın Karlı, Yusuf Turan. Yine kardeşlerim, hayat bazen önümüze zor yollar çıkarır ama biz o yollardan aşacak yüreklere sahibiz dedi. Gecenin bu vaktinde mesaj atan kardeşlerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Layık görüp de mesaj atıyor olmanız kalbim değer takdirin üzerindedir. Bilginiz olsun. Şöyle istediğim gibi bir fon var mı diye bakıyorum da. Bakalım. Ne varmış bakalım. Evet. Bu da olur ya. Evet. Olsun bakalım, bu da olsun. Akşam erkenler mahpushaneye. Ejderha olsan kâr etmez. Ne kavgada ustalığın, ne de çatal yürek civan oluşun. Kâr etmez inceden içine dolan, alıp götüren hasrete. Akşam erkenler mahpushaneye. İner yedi kol demiri yedi kapıya. Birden ağlamaklı olur bahçe. Karşıda duvar dibinde üç dal gece sefası, üç kök hercai menekşe. Aynı korkunç sevdadadır. Gökte bulut, dalda kayısı. Başlar koma hapislik. Karanlık, can sıkıntısı. Kürdün gelinini söyler maltada biri. Bense voltadayım ranza dibinde. Ve hep olmayacak şeyler kurarım. Gülünç, acemi, çocuksu. Vurulsam, kaybolsam derim çırılçıplak bir kavgada. Erkekçe olsun isterim. Dostlukta, düşmanlıkta hiçbiri olmaz halbuki. Geçer süngüler namluya. Başlar gece devriyesi jandarmaların. Hırsla çakarım kibriti. İlk nefeste yaralanır cigaram. Bir duman alırım. Dolu bir duman kendimi öldüresiye. Biliyorum sen de mi diyeceksin ama akşam erken iniyorum hapishaneye. Ve dışarıda delikanlı bir bahar. Seviyorum seni çıldırasıya.

Sevgili Hasan Ali Kılıç'tan dostlarına, kardeşlerine armağan olarak geliyor. Mustafa Özarslan. Gafil gezme şaşkın. Hasan Ali Kılıç dostlarına, kardeşlerine, özellikle Akif kardeşine ve bütün kardeşlerine, isimlerini sayamadığı bütün kardeşlerine Hasan Ali Kılıç'ın selamlarıyla armağan olsun. Akif Aydın'a özellikle geliyor. Mustafa Özarslan, gafil gezme şaşkın. Hasan Ali Kılıç'ın adam yüreğinden adam kardeşlerine armağan olsun.

Berat kardeşimizin panelinden gelen mesaj, Fatih Çaykara eşi ve oğullarından selam göndermek istiyorum. Aslan babam, seni seviyoruz. Her zaman arkandayız. Bunu unutma. Pınar, Berat, Hasan, Mustafa, iyi geceler babam şeklinde geldi. Berat isimli kardeşimin panelinden Fatih Çaykara eşi ve oğullarından selam göndermek istiyorum. Aslan babam, seni seviyoruz. Her zaman arkandayız. Bunu unutma. Pınar, Berat, Hasan, Mustafa, iyi geceler babam dediler.

Hasan Ali Kılıç bugün 5-6 tane şarkı armağan etti dostlarına, kardeşlerine. Özellikle Akif kardeşine, Akif Aydın'a selamlarını gönderdi. Yine Bedirhan Akşor, Mamiş, Veysel Subaşı, Yasin Şahin, Burak, Kenan, Nurşen, Güralp, Mete, Baki, Ayhan, Bülent, İdris, Mevlüt, Gökdeniz, Avrupa'dan Egemen, Salman ve tüm dostlarıma bu güzel eserler armağan olsun dedi. Selamları var Hasan Ali Kılıç'ın, üzerimde kalmasın. Ve aleyküm selam.

Ve devam ediyoruz. Gecenin son dakikalarındayız. Tesadüfe bakar mısınız? Çocukluk arkadaşım Grup Abdal'ın solisti.

Haluk Tolga İlhan. Otomatik çıktı karşıma şarkı. Altın yüzüğüm kırıldı. Haluk Tolga İlhan'a, Grup Abdal'ın ünlü solistine, çocukluk arkadaşıma selam olsun. Ve bu güzel eser de dinleyen herkese armağan olsun. Selamünaleyküm tekrardan, ben Arda Berk Akar. Beni tanıyan tanımayan herkese selam olsun. Amcam Volkan Dilmaç başta olmak üzere Batuhan Kuşbudu, Doğukan Kılıçkıran, Berşan Tunçel, Öztürk Balaban, Abdullah Yıldız, Kadir İlhan, Eray Palabıyık, Furkan Önsal ve saya saya bitiremeyeceğim tüm dostlara selam olsun. Biz sözümüzü tuttuk. Şartlar ne olursa olsun yoldan dönmeyiz diyor. Yoldan dönen de namerttir diyor. Arda Berk Akar'ın çok çok selamları var. Özellikle Volkan Dilmaç ve arkadaşlarına. Kurban olan dillerine var. Dayım Volkan Dilmaç, sabır dayım sabır. Sabır delikanlının kılıcıdır dedi Arda Berk Akar. Volkan Dilmaç'a da bizden de ekip olarak çok selam olsun. Evladı Zor Bey Evren Dilmaç'a ayrıca selamlarımı gönderiyor. Yanaklarından, gözlerinden öpüyorum. Arda Berk, cağ kebabı hazırlayın. Yarından itibaren her an düşebilirim oralara. Özellikle cumartesi pazar muhakkak kebap yememiz lazım ya. Vallahi billahi. Dişleri yaptırdık artık arkadaş. Şaka bir tarafa. Atımından alıyor. Geceyi bağlayacağız arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Düşünün, size binlerce hayat hakkı verilseydi. Başka şehirler, başka zamanlar, başka yüzler, başka kaderler mesela. Hı? Ve her defasında önünüze milyonlarca insan çıksaydı, yine de gözünüz aynı kişiyi arıyorsa, işte o sevgi sıradan bir sevgi değildir arkadaşlar. Çünkü bazı insanlar hayatımıza tesadüfen girer ama kalbimize kader gibi yerleşir. Belki bu yüzden bazı aşklar için bitti diyemezsiniz. Çünkü biten bir ilişki olabilir ama insanın ruhunda başlayan bir sevda takvimle sona ermez. Ve insan bazen bütün ihtimalleri düşündükten sonra tek bir cümlede karar kılar. Dünya yeniden kurulsa ben yine seni seçerdim. Ne güzel bir teslimiyettir bu. Ne büyük bir sadakat ve ne ağır bir sevda. Çünkü gerçek aşk bazen kavuşmak değil, bin bir ihtimalin içinden bile aynı insanı seçebilmektir.

Dün bir dinleyenimiz demişti ki, eşim Eren Can Ayık, sen bir zamanlar cennetten kovulmanın bahanesiydin. Hava anlar beni. Sonraları bir gömleğin yırtılışına düşen hevestin. Züleyha bilir içimdeki ateşi. Tahtımı da tacımı da bıraktım önüne. Belkıs, Belkıs anlar teslimiyetimi. Çağlar değişti, kıssalar değişti. Değişmeyen tek şey benim sana bin alemde yenilmişliğimdi. Bin bir farklı alemde yine seni severdim. En güzel şansım. Böyle güzel bir mesaj atmıştı ve gecenin sonunda Eren Can Ayık, eğer dinliyorsa kardeşime selam olsun. Ben buradan yola çıkarak biraz konuşmuştum. Demiştim ki yarın bu konunun üzerine gideriz. Bugün bütün gün bu konunun üzerine gittik. Yani bu mesajın etrafında dolandı sohbetimiz aslında. Bin bir alemin son cümlesiyle geceyi toparlayalım, bağlayalım. Sevgili gönül dostlarım, bu gece bir aşkı değil, bir kalbin başka bir kalbe verdiği sonsuz sadakati konuştuk. Çağlar geçti, hikayeler değişti, insanlar değişti ama sevdanın dili değişmedi. Hala bir insanın gözlerinde kendimizi kaybediyoruz. Hala bir gülüş

ömrümüzü sığdırıyoruz, öyle değil mi? Hala bazı isimleri yıllar geçse de kalbimizden silemiyoruz. Çünkü gerçek sevgi unutmakla değil, hatırladıkça güzelleşmekle ölçülüyor. Ve belki gecenin bütün sözlerini tek bir cümlede toparlamak mümkün. Bana bin bir hayat daha verselerdi, bin birinde de seni arar, bulduğumda yine sana yenilirdim. İşte bazı aşklar böyledir dostlarım. İnsanı küçültmez. İnsanı kendisinden daha büyük bir sevgiye teslim eder. Eğer hayatınızda böyle bir insan varsa lütfen kıymetini bilin. Çünkü herkes sevilmez. Herkes özlenmez. Ve herkes insanın ruhuna bir ömür yetecek kadar iz bırakamaz. Bu gece kalbinizde kimi taşıyorsanız onu güzel sevin. Kırmadan, eksiltmeden, örselemeden, geçmişin hesabını değil, geleceğin duasını taşıyarak. Ve eğer bir gün size yeniden seçme hakkı verilirse kalbinizden korkmayın. Belki cevabınız yine aynı olacaktır. Bin bir alemde, bin bir hayatta yine sen. Geceniz huzurlu olsun gönül dostlarım. Sevdanız gerçek, sadakatiniz güçlü, samimi. Kalbiniz vefalı olsun, olur mu? Ve hayatınızdan geçen güzel insanlar sizi hep güzel hatırlasın. Ve birkaç cümle daha söylüyorum. Yayın sona erdi. Yayınlarımız her gün 19'dan gece 01'e kadar devam ediyor. Yayınlarımızda benim okuduğum mesajlardan yola çıkarak lütfen mesajlarınızı ilimine ediniz. Yayınlarımıza sevgi dolu, aşk dolu mesajlar bekliyoruz. Hayat dolu mesajlar. İstek şarkılarınız da hakeza öyle olursa işimiz daha da kolaylaşacak. Hoşgörünüz için, insanlığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Beni anlayışla karşıladığınızı ümit ederek zaman zaman çılgın çıkışlarımız oluyor yayınlarda. Vallahi benim yerimde siz olsanız, hele gençler burada olsa var ya, hepsine uçan tekme atar böyle bilgisayarlara falan. Çünkü anlık tansiyon çok yüksek oluyor arkadaşlar. Ve benden de bir tane var. Bütün bilgiler bende toplanıyor ve bir yani tek kafa ben buradan hepsini toparlayıp sizlere bir şekilde en uygun şekilde arz etmem gerekiyor. İnanın kolay olmuyor. Bilmeden kalplerinizi kırıyorsam, incitiyorsam, ki kasten mümkün değil, olmaz. Haklarınızı helal edin. Ve yine söylüyorum, yayınlarımıza gerçek içerikler gönderin. Birilerine hitap etmeyin, birilerine laf atmayın. Bunlar hoş güzel şeyler değil. Türkçe şarkılar seçin, unutmayın. Argo sözlerden arındırılmış, çoluğumuza çocuğumuza dinlettirebileceğimiz, ailece dinleyebileceğimiz şarkılar olsun. Mesajlarımız da böyle olsun. Sevdiklerinize sevgi dolu mesajlarınızı gönderin. Hoşça kalın. Yarın akşam 19'da görüşmek üzere. Yayınımız sona erdi. Dua eder, dua bekleriz. Allah rızası için bu kardeşinizle dualarınızı alınız. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.